0: Bugün gelsin, dürüst verin, döndü.
1: Dürüst efendim, Nisan Kerem'de o.
0: Bizim yada o saatten dürüst verin, ne olur lan namus.
1: Dürüst efendim, Nisan Kerem'de o.

Ben kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi yani kendim geldi

0: sırtarken düşken sarken bu aksiyon veren bir karşı tabiye travu hızlandır.
1: Tamam, half nefes ve kesarken.